0: 9 yıl öncesiyle kıyaslanamayacak ölçüde basın özgürlüğünde, ifade özgürlüğünde mesafe kat etti.
1: Bu polis kimin polisi? Neyin görevini yapıyor?
2: Palabre.
3: Palabre.
4: Palabre. Palabre. Une création sonore de Marie Charette.
5: Chapulju.
4: Épisode 2.
5: Chapulju.
6: Chapulju.
5: Chapulju.
6: Chapulju.
5: Chapulju. Chapulju.